böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare böyle içip kimdi desteydi.

ey evina dili min, roniya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuş soru deramın.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Ey dil bere, vey dil bere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera gerden zirav, dem şuşeya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xarab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xarab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed renk azab, veyran ezim malım xarab. Subhan ji şahe bitini, xale giri xala gerdeni. Ez din girim berdam dini, veyran ezim malım xarab. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye. Hivet kim haqiqiye, veyran ezim malım xarab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Yasemin diye Yasemin hoştu Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terebi terebi mi mağmur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi Sağız kuşuma dedi dersim aciliz cüme dersim acorim Medi şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke aceme yeke Allah Resulü'nün sebebi rahmetin cem yandaşıydı Türkiye'mi diye ki ben de rahmet çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce por keşe ne hakkın ile Gerden de rejo de kondurayım tabi çartıyla bilir misin aşka faizli bir vermir Antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gül ya Mesela kula tavan dedi kim Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemli de Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam leye kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve teriz ve teriz bağırır akvat yapışamın akıya alıkı mekin rıkkı vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Akhlele arabe misur rası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rası meteyek mine Aziz şümin ucem yankajid acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce porkeşin nav kandile gerden zire Fanani doktora ki devlet ecve dattı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o besmin ya ferid ibrabim şemine kalı kalı cehet öleme leme. Hak salimi tamam ezi heşir avdal ele der imana bavi etseme gel o besmin ya mine de sehvavi dina ve resul ya. Mesela kuda tavan dedi kim rami şahane gildi megulü ya nâve vahmedi ve terzeh de hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabey nizam misil ve teriz ve teriz bağır akut imsemi da hiyal ve esmin gemi derdi kul bu hiyal ve cehid hıkhımme vay del ah vay del del vay del.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çente.

gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malum harap.

Hoca Mahmud Kızılcuva'ya une cuhaniya xo diciye başta dicivine başta reberya başta bidin dervaskirine vallahi cuhani diçe hoşmani ihtiyari te.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrin be çenti.

Müthiş mi nerede? Aramaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu kurustan era. Uşme forte nu. Esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bükev nevi dozeda. Uan dozada bernedin. Zilan. Eri zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kulemde sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hapçay koş bu kirmende çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela kirir hani ma hapçay. Kalesi ve gıhı o gıhı var.
1: La ya kirevi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhuk ha. Şuf şunur.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbuku te peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.